0: kaderimizde varsa dinler yüz usta. Usta.
1: Ladies and gentlemen. Gentlemen, gentlemen.

Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33. Burası 103.5. Şu

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Rakı olmasın, şarap olmasın. Madem sen yoksun, kafam olmasın. Gündüz olmasın, gece olmasın. Madem sen yoksun.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Cabin Cruise. Captain is speaking. I am ready for Hawaii. And you? Efendim, mantık sizi A noktasından B noktasına. Halay ise her yere.

Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez ki fark eder.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

ustaların en güzel şarkıları gün boyu bu frekansta. Gün boyu bu frekansta.

ayrılma. Şu anda radyo ustadasın. Bu şarkıları başka radyoda duyamazsın.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol.

Bu sabah aynada yüzümü kırdım. Muslukta elimi kestim. Havluyla kuruttum gözyaşlarım. Tıraş olurken kanattım dişimi ve adam gibi yapamadım hiçbir işimi. Sofrada ekmek elimden düştü. Çayı üstüme döktüm. Peynire zeytine küstüm. Reçel bile dilimi yaktı. Ah, sensizliği tattımsa içime zehir gibi aktı.

sokağa çıkmaya mecalim yok. Kaçıncı intiharı bu yüreğimin, kaçıncı koması sensizliğin. Artık bu ayrılığın sonu belli. Anladım ki bu sabah dışarıda hayat yok bana. İçime kilitledim kendimi. Sensiz son nefesteyim. Ne olur, ne olur terk etme beni.

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler Alt Geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez ki fark eder.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte. Ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı. Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları, Nalçacı Caddesi Acentacılar Sitesi ve Beyhekim Mahallesi, Real Sinema

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

0: Gönlünden geçen şarkılar gün boyu bu frekansta. Rakibimiz yok, hastamız çok.
1: Usta.
2: Burası 103.5.

0: Sigorta'yla sigortanda artın var.
1: Aplus Sigorta'yla artın var sigortanda.
2: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez ki fark eder.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.
2: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen, en
2: zafon. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam attı.

0: 323-93-33.
1: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

hepsi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730. Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet

0: Merhaba değerli dinleyenler. Bugün 12 Ekim 2026 Pazartesi. Haber bülteniyle radyonuzdayım. Ben Ali Sert Esir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na video mesaj gönderdi. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir diyen Erdoğan, dilde, fikirde, işte birlik mefkûresini bu ay sonunda Ankara'da yapılacak 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle daha öteye taşıyacaklarını açıkladı. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Duyurulan gündemde tasfiye edilen fonlardaki mağdurlara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Fon Koordinasyon Kurulu raporları ve terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama ele alınacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftanın gündemi belli oldu. Genel Kurul 13 Ekim Salı günü çalışmalarına başlayacak. Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndaki 2 üyelik için seçim yapılacak. Dışişleri Bakanlığı Panama'daki 7,7'lik deprem için taziye mesajı yayınladı. Bakanlık depremden etkilenen Türk vatandaşı bulunmadığını ve gelişmelerin yakından takip edildiğini duyurdu.
1: Dünya gündemi.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le 1,5 saat görüştü. Trump, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel tedarik edeceğini ve ABD Hazine Bakanlığı'nın geçici lisans yayınlayacağını açıkladı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen, Husilerin Riyad Havalimanı'na düzenlediği saldırıya tepki gösterdi. Saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği, 309 kişinin yaralandığı ve bölgedeki gerilimin tehlikeli biçimde tırmandığı uyarısı yapıldı.
1: Spor.
0: A milli futbol takımındaki görevine son verilen Vincenzo Montella veda mesajı yayınladı. 3 yıllık süreçte unutulmaz anlar yaşadıklarını belirten İtalyan teknik adamın futbolculara ve Türk halkına teşekkür ettiği açıklandı.
1: Hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde hava az bulutlu ve açık. Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Kayseri'nin güneyi, Niğde, Malatya ve Elazığ çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Bugün Ankara ve Konya 26, İstanbul 25, İzmir 28, Adana 33, Edirne ve Tekirdağ 29 derece. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.
2: Burası 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.

0: Mantınağme seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı Caddesi.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

0: gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 100 78 70. Onur Gayrimenkul, ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 48 lira 65 kuruş, 1 euro 56 lira 1 kuruş, altının gramı 6750 lira 12 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.122,58 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 100 78 70. Onur Gayrimenkul.

karıştırma.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez ki fark eder. Döviz ve Altın'ın güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi ile hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen, en
2: zafon. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

Mantıname'nin sunduğu haftanın ustası şimdi yayında. Mantıname, seçkin satış noktalarında.

0: kimse varsa dinleriz usta. Usta.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez ki fark eder. Döviz ve Altın'ın güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi ile hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.

0: Merhaba değerli dinleyenler. Bugün 12 Ekim 2026 Pazartesi. Haber bülteniyle radyonuzdayım. Ben Ali Sertel Esir. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı programda fon mağdurları ile ilgili açıklama yaptı. Bütçeden herhangi bir para ödenmeyeceğini, haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla mağdurların paralarının ödeneceğini ve Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmalarına devam ettiğini duyurdu. AK Parti tarafından meclis başkanlığına sunulan tasfiyesine karar verilen 131 yatırım fonu hakkındaki 9 maddeli kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu gündemine alındı. Teklifin çarşamba günü görüşüleceği ve 455.758 yatırımcıyı ilgilendirdiği bildirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 2026 yılında Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında toplam 78 madalya kazanarak tarihi bir başarıya ulaştığını duyurdu. İçişleri Bakanı Çiftçi, sokak çeteleri, yeni nesil suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi. Çiftçi, bu yılın ilk 9 ayında 736 kişinin yurt dışından iadesini sağladı. Bu kişiler Türkiye'de suç işleyen, yurt dışına kaçan ve orada elimizden kurtulacaklarını sanan kişilerdi, açıklamasını yaptı.
1: Dünya gündemi.
0: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Tahran'da düzenlenen Sessiz Savaş Suçu Ekokırım Konferansı'nda konuştu. ABD ve İsrail'in enerji tesislerine saldırılarının ciddi çevresel tehlike oluşturduğunu söyledi. Katar Dışişleri'nden sorumlu Devlet Bakanı Muraiki, Ukrayna Büyükelçisi Kuzmenko ile görüştü. Görüşmenin 11 Ekim'de Doha'da yapıldığı ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için teşekkür edildiği açıklandı. Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, Husilerin Riyad Havalimanı saldırısını kınadı. Suudi Arabistan yönetimi ve kardeş halkıyla dayanışma içindeyiz diyen Dar, saldırıda 6 Pakistan vatandaşının yaralandığını bildirdi.
1: Spor.
0: Galatasaray yarın Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Samsunspor'la karşı karşıya geldi. Bordo Mavililer rakibini 3-0 mağlup ederek deplasmandaki galibiyet hasretine son verdi. Türk Hava Yolları EuroLeague'de Beşiktaş deplasmanda Baskonya'yı mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı.
1: Hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde hava az bulutlu ve açık. Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Kayseri'nin güneyi, Niğde, Malatya ve Elazığ çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Bugün Ankara ve Konya 26, İstanbul 25, İzmir 28, Adana 33, Edirne ve Tekirdağ 29 derece. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün şarkısı.

Seni can bildim, kan bildim, yar bildim. Ama kaybettim sonunda. Seni kendimden, her şeyden çok ama çok sevdim.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Sarı sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
2: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol,

0: temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol, Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez mi, fark eder.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı. Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

şubesi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Sigortayla sigortanda artın var.
1: Abla sigortayla artın var sigortanda.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.
2: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet

0: Mantınağme seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen,
2: Enzahom. Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

0: gönlünden geçen şarkılar gün boyu bu frekansta.
1: Usta.
2: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul ekonomi günlüğünü sunar.
3: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 48 lira 65 kuruş, 1 euro 56 lira 1 kuruş, altının gramı 6750 lira 12 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.122,58 puanda hareket ediyor.
2: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul.

Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

aklıma yar gelir, feleğim şaşar. Öyle bir hasret ki içimden taşar. Bu gönül en fazla 3 gece yaşar. Ecele bırakma, kimseye bırakma, sen al canımı.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Navç

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

0: Sigortayla sigortanda artın var.
1: Abdullah Sigortayla artın var sigortanda.
2: Sarı. Sarı sarı.
3: Sarı.

0: Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Burası 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün şarkı.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Enzahom, Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde. 245-56-56. En çok sen,
1: Enzahom. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Merhaba değerli dinleyenler. Bugün 12 Ekim 2026 Pazartesi. Haber bülteniyle radyonuzdayım. Ben Ali Sert Esir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışında yaşayan kardeşlerimizi ne dışarıdaki yabancı düşman akımlara ne de vatandaşlarımızı aşağılayan ahlak yoksunu tiplerin insafını asla bırakmayacağız dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuştu. Burada bir pazarlık yok, taviz yok, devletin iradesi var diyen Çiftçi, terör örgütünün tasfiye edileceğini ve 2 senedir hiçbir şehit haberi gelmemesinin en büyük başarı olduğunu söyledi. Mecliste 455.758 yatırımcıyı ilgilendiren fon teklifi için takvim netleşti. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda çarşamba günü görüşülecek teklifin, SPK'nın 17 Eylül'de aldığı tasfiye kararlarını düzenlediği bildirildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörle mücadelede geri dönüş yoktur. Geri dönüşü kabullenmek mümkün değildir. Onun için herkes, bu ülkeyi seven her insan, kardeşlik ruhuyla hareket etmeli dedi.
1: Dünya gündemi.
0: Fransa'da pestisit karşıtı gösteriler sürüyor. Çiftçi Konfederasyonu ve Greenpeace'in de aralarında bulunduğu yüzlerce örgütün Paris, Lyon ve Marsilya'da toplandığı bildirildi. Birleşmiş Milletler Göç Örgütü, Cibuti açıklarında meydana gelen gemi kazasında 15'i çocuk olmak üzere 109 kişinin hayatını kaybettiğini ve 116'dan fazla kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi. Arap ülkeleri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'taki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na Husiler tarafından yapılan ve 12 kişinin ölümüne, 309 kişinin yaralanmasına yol açan saldırıyı kınayarak tepki gösterdi.
1: Spor.
0: Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında evinde oynayacağı kritik Barcelona maçını İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Yarın saat 22'de başlayacak maç TRT1'den naklen yayınlanacak. Real Madrid, Villarreal'i 1-0 yendi. İspanyol devinde Vinicius Junior kırmızı kart görürken Mourinho dahil 6 kişi sarı kart gördü.
1: Hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde hava az bulutlu ve açık. Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Kayseri'nin güneyi, Niğde, Malatya ve Elazığ çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Bugün Ankara ve Konya 26, İstanbul 25, İzmir 28, Adana 33, Edirne ve Tekirdağ 29 derece. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.
2: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet Ultra Force'da ihtiyaçlarınıza güçlü çözümler sunuyor.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı Caddesi.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

0: gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 100 78 70. Onur Gayrimenkul, ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 48 lira 65 kuruş, 1 euro 56 lira 1 kuruş, altının gramı 6750 lira 12 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.122,58 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 100 78 70. Onur Gayrimenkul, ekonomi günlüğünü sundu.

0: kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Sadece sende olacaksa en özel koleksiyonlar burada.

0: Elik döviz ve altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Sarı. Keremlük'te gayrimenkul.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.
2: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

0: Sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
1: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Merhaba değerli dinleyenler. Bugün 12 Ekim 2026 Pazartesi. Haber Bülteni ile radyonuzdayım. Ben Ali Sertel Esir. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Abha'daki havalimanlarına yapılan saldırılara tepki göstererek, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgenin barış ve güvenliğini tehdit eden her türlü terör eylemine karşı durmaya devam edeceğiz dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya düzenlemesiyle 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal medya hizmeti sunulamayacağını, yaş doğrulamasının zorunlu olacağını ve 15-18 yaş grubundaki çocukların hesaplarına gizlilik ve içerik güvenliği başta olmak üzere çeşitli kısıtlamalar getirileceğini söyledi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara ile mücadele kapsamında yeni düzenleme hazırladıklarını belirterek, tütün ürünü satışlarında yaş doğrulama sistemine geçileceğini ve sigaranın görünürlüğünün kısıtlanacağını açıkladı.
1: Dünya gündemi.
0: Panama'da meydana gelen 7,7'lik deprem sonrası Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, 30 Eylül'de imzaladığı kararla ABD ile Lübnan arasındaki 40 yıllık uçuş yasağını kaldırdı. Kararın federal sicilde yayınlandığı ve doğrudan uçuşların yeniden başlaması için tarihi adım olarak değerlendirildiği bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü, Rusya Sibirya'daki zatüre vakası ile ilgili açıklama yaptı. Bir laboratuvar çalışanının ölümü sonrası temaslılarda yapılan testlerin negatif çıktığı ve devam eden bulaş kanıtı bulunmadığı duyuruldu. Fransa'da öğrenci sendikaları 13 Ekim Salı için yeni grev çağrısı yaptı. Hükümetin 3000 öğretmen atama sözü vermesine rağmen eylemlerin süreceği bildirildi.
1: Spor.
0: 1. Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Manisa FK'yı 3-2 yenen Kayserispor'da teknik direktör Atilla Gerin, 3 gün sonra bir maçımız daha var, çalışarak, çabalayarak ve üstüne koyarak yolumuza devam etmek istiyoruz dedi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Çayırova Belediyespor'u 185 yendi. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Mazeretlere sığınmıyorum ancak yaptığımız bireysel hatalar sonucunda ağır şekilde cezalandırıldık" dedi.
1: Hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde hava az bulutlu ve açık. Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Kayseri'nin güneyi, Niğde, Malatya ve Elazığ çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Bugün Ankara ve Konya 26, İstanbul 25, İzmir 28, Adana 33, Edirne ve Tekirdağ 29 derece. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün şarkısı.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler Alt Geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol.

Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Alacasına çarpmış yüzünün nefret kusan gözlerinde. Yer gök Ağustos'la yağarken sıcaktan, ter boşalırken gecenin teninden damla damla, yıkılırken içimdeki duvarlar, yıkanıyordu ruhum gecenin şefkatli mavisinde. Yıkanıyordu ruhum gece sabaha kadar. Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Sen dümdüz ettin her yeri. Çiçeklerimi kopardın, kuşlarımı vurdun, ikonaları kırdın, mabetleri yıktın sen. Şimdi anladın mı giderken nasıl yaralı bir gülüş bıraktın bana? Ve şimdi anladın mı? Ellerinle büyüttüğün çocuk artık neden kötürüm ve neden yürüyemeyecek ve belki de hiç gülmeyecek bir daha? Zaten kimler bırakıp da beni terk etmedi ki? Sen de bir kenara at gitsin beni. Her gelen yakıp da kavurdu beni. Savur küllerimi, yak gitsin beni.

0: Kitaplar bilginin ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dop dolu 10 gün sizi bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanı.

0: temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez ki fark eder.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları...

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

0: gönlünden geçen şarkılar gün boyu bu frekansta.
1: Usta.
2: Burası 103.5. Şu anda Radyo Usta'dasınız.

Hedef olup vursan da özenli sözlerin oklarıyla. Süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk. Beni tara, bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağların yaralarını çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşların akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: sigortayla sigortanda artın var.
1: Aplas sigortayla artın var sigortanda.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

0: Kitaplar bilginin ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dop dolu 10 gün sizleri bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: aslında. Evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde, kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler. Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home, Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde. 245-56-56. En çok sen, Enza
1: Home. Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: hepsi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

0: Kitaplar bilginin ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dopdolu 10 gün sizleri bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalca

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur. 104.3 Sanat Müziği'nde Genç Radyo. Genç Radyo. 94.2 Türk Halk Müziği'nde Derya Efem. Derya Efem.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33. Burası 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.
1: 3, 4.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün şarkısınız.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler Alt Geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol.

0: ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dop dolu 10 gün sizleri bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler. Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home, Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen.
1: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Yazar, bilginin ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dopdolu 10 gün sizleri bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.

Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları, Nalçacı Caddesi Acentacılar sitesi ve Beyhekim Mahallesi Real Sinema kapısını geçince petrol yanında.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Işıklar bilginin ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dopdolu 10 gün sizi bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Usta senin için en iyi şarkıları çalar. Sen gecenin tadını çıkar.
1: Usta. Burası 103.5. Şu anda

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Karım beyazlamış arkadaş. Sana da benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin. Yaşamaya küstürüp içtiren mi var? Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez. Aşka mahkum edilen garip gülemez. Ben de yanmışım senin gibi arkadaş. Dünyanın derdi bitmez. Böyle bitmez arkadaş. İçelim.
1: İçelim abi.
2: Dert geceye düşer, usta şarkıya döker.

Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Burası 103.5. Şu an

yangın beni öldürüyor. Yavaş yavaş kor kor ateşler yanıyor içimde. Aşk

canımdan geçerim senden vazgeçme. Umurumda değil yaşamak ölmek. Canımdan geçerim senden vazgeçme. Olur mu bu aşkı bir anda silmek?

Artık bundan sonra sensiz olamam. Kendime başka bir dünya kuramam. Mümkün değil benim sensiz yaşamam. Canımdan geçelim.

ömrümde hiç bu kadar ıslanmadım. Ben ömrümde hiç bu kadar aşık olmadım. Oysa ben ne savaşlar gördüm. Ben ömrümde hiç bu kadar yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım.